0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın
1: lan?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanım! Kule bile zahım kabile iki akısisi! Bile kadar hatı çayı koç bu kirmende çirki! Haydi kirem haydi!
2: La bile kirin hani ma harcayı! Kalesi bu gıhı o gıhı var!
3: La ya kirin bile! Çayli adına, gher çayli adkum! Ente zhugha! Şuf şlon!

0: je l'enfant rouge. Mon Don.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayarı. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kilimete çöpki. Haydi bir kremi haydi.
2: La bela çiri rani ma harcay. Kalesi uy gıhı o gıhı.
0: La ya çiri bile. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

Çelengu nazku şen ye ye ye şefalu şu hucbare ye Çelengu nazku şen ye ye şefalu şu hucbare veylo

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

yani. Lgori hosta kevaya koremin. Yani yokta. Ooo aşçı fakiye kodema. Ey minin bu gotinaya eva brastiye koremin. Haber bu kadın karın bere bacarı bizine azmana uyan jidakil hafta tabaqi arge. Tafaham kir. Na. Na ya bu faham nakir. Abna tuhazey mala mı kharab ki? Ya bu susuk. Ve kamile bu tafine hatta azvi kerim faham kirim bidim. Az kurbana tamam.

0: Franchement, mon rouge. Non, on va en
1: aller.
2: Oğlum.
3: Babadan önce müsaade isterim.
2: Rabo! Oğlun oldu!
3: Ne?
2: Oğlun oldu!

0: Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere bami mamur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi sağız bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim acorim Ne diş şeyleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah Resulü'nün sümeyi raçümünü cem yandaşı yedi tırken mi diye ke benzeri ağabey çabı gülle bismi teyli çepil bireyce porkeje nakın ile Gerden de raçut da kondurayan tabi çartıyla bildi mi sen aşken faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya Mesel kuda tevan dedi kim Ramizan'a gildi ve levi şekerin yanakı ve ahmet yedi terzeyde hakimi Şemli edi arabi halukat dedi gerden ekhef kep geber kuharam leye kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve terezu terez bağırır akvat yavşamın akıya alıkı mekin rıkı vaydil Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil Akhlele, arabe, misur rasu bir rabine, bayi kurul bayi, şerkul bayi, garbi çöpür rasu meteye gimine Aziz şümini cem yankacı yedi, acem emdiye kapın zirafe, çöpün zirafe, porkeşin nav kandile gerden zire Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme Be zalim etsiniz hani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme Hak salimi tamam ezi heşkülü abdali lider imanı bavetleme gel o resmin emrede sehvavidin ağır resul ya Mesel kuda tavan dedi kim ramişane gildi megulü ya nâve vahmedi lider zeyde hakimi şemine zarı bile kerem kim Le arabey nizan misil ve terezü terez bağır akut yipsem da khiyal ve ismin yemin derdi kul bu khiyal ve cehid khemme vaydil Ah vaydil dil vaydil
1: Ramkınama istedim.

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuy sur deramın.